0: iza kushaya emunge uzayibona. Yange gosh, what's the way?
1: Ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati ye, ati